Tanrım bana ömür vermiş, vücuduma bir can girmiş, boşu boşuna, boşu boşuna, boşu.

Bana ömür vermiş vücuduma bir can girmiş boşu boşuna boşu boşuna boşu boşuna boşu boşuna boşu boşuna.